0: 7 nefer der. Var inler ute nefer, de kok her yana gitti ya. Zaten kolda nefer. Nala da dağız etti, da ne on etti. O ne etti, kola kattın. Amin, inç çözün yalan, nala dağın da da ne on etti. Gitti ya. Da kaki o da nana, da da ne vura kattı ya diyor. İnler işe. Na taygozlar işe, taygozlar sekti diyor, inler işe. Ne kadar kaksa, kaydı kola kaya aman. Ne kadar attın, ne var hani, ne nakınla. Kola ne tahmin etti da. Nintan ne var hani, tevla santala diyor. Seçilip, ne çarçana dostu içiyor diyse. Kola ne çilda indir işi veriyor. Ne kadar ne kadar kaydı. Tane ne kadar kaydı, cise gitti, kata sakata kilitli diyor. Tane zor seke ettiğinde zor. Tak tinde tak tinde o cakna lehla desa sana kredi. Ne ta kasi ça kiti davay. Ya ta yun akası kini la kay. Jilet jili çato. Ya pepe yun çato. Biret tirit ya na hiç. Nam ya tiko. Apa ya kongu piçe ta otan ya. Hikata lehti. İyi de sıra kofu ne kadar kursana kanan tadı. Ya pek gitti geçerdi. Kovatla pek gitti diye. Ya da iyi kutu seç yoza değil de kara direkte. Ya da normalde ya çoğun tehozu. Kaşile kovata kavu. İyi kutu nakini. Ali hun hezun bitur he. Çoğun sahtı kovata kavu. İyi kutu çoğun seçerkeni konu itti.
1: Hittirla dillin kuhtakutsa mertris kani hei iahintua kakointa.